wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la rayba fiha liya'lamu anna wa'dallahi